Demler safalar ziyade ola. Demiyor Hazreti Mevlana sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi. Kerem İmam Ali, şefaati Muhammed.

Tokat yollar taşlı, hey on beşli on beşli, Tokat yollar taşlı, on beşliler geliyor, yarimin gözü yaşlı. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel biriye.